0: Bakı'da saat 11'di.
1: Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM.

0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtiyazıdır.
0: Hafta FM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11

0: Bakıda günorta saat 12'di.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Akü'da günorta saat 1'di.
1: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir neşe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaktidir. Diğer banklardaki kreditlerini bir banka getir ve bir yere ödeniş et. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles, çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şahidi.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda saat 2'dir.
1: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cem'i 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7

0: And that's the way it is. Now let me see you dance today.
1: Bravo'da Brent Festival başladı. 30 sentyabr tarihine dek. 5 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri. 15 manat 95 gepik. 7 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Doğru seçim.
3: Hafta FM'de reklam.
4: Baksel'de hediye mevsimi artık başladı. VIP çarkı çevir, menzil kazan ve hayallerini reallaştı. Üstelik İstanbul'a seyahat, iPhone, planşet, smart saat, kulaklık ve smart TV kazan. İndi Baksel tətbiqine dahil ol, kazanmağa başla.
5: Ben Ayxan. Benimle geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin. Derhal yerine getirin. Kartlar ve öz hesablarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937.
6: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömerli lisans esasında faaliyet gösterir.
7: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile Üzbeyüz.
4: Baksel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.